0: Nudin, kamsa, lagiş denaro. Lüs, yapi.
1: Yaç.
2: Kaya rağın nişu kardı. Tiri nişu kimbe menda. Kim çığa zayi. Şavay, yayın da bir tuğbu dungu yübe a. Çü yübri sağırda. Tizi tımsi ce gerçen çenemadı. Lege mongu ci, çigü le deyi. Lağbadı lolan çiçe. Anı nga kaba gemo yomçi. Nye ci kim uçba. Yang a. 小薇，叔叔，什么来事啊？妈说，这苏区我可是不用了，出不他个，赶明再洗。嗯，小薇，我今天搞不清呀，给公子家里面先准备的。先准备的，这先准备那些衣。然了，从哪点这有牛有呗？真不晓得谁没的，陪着穷去有钱，没的一往出手给，然可是没出过水。 可以的，没吧？没的也不是托你，让丢丢起阿给，归宿了丢不是。你托么子为什么晓得这么大？没的，托么他啊？让给你过了，更多级别，从哪寻个西？